İmbar din bin bideyim asmana sur kabustu vel bi gifte hay bede yar ateş ateş mehdar-ı bavel kışakı.